Yendirim bu. Yamniye gündüce lanca. Mujan yürüce bamalı. Tomiye nezadi dondancı. Givan givan zanaciye. Kovama donbar doleju. Çolacı gibi korlu kurva.